dedim. O da hatıra mafya kadar bilirse hodem. Bunun alçasını satayım şurada. Benim suallarım. Wickedness, the champion, and I'm a fiend. Keep on your way,